Nazım kiyen adam bendeyi tacır mağay. Bak tacır kiyen adam bendeyi tacır mağay.

0: videosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: Az aşkı.
1: Yosh oila.
4: O zaman hazır güdeyim kız uzaman bu kaldı. Kızlı bolluyu yapıp oturttu.
2: Vay cahoşur var mı? O derecede maz.
4: Vay sen şuna kadar değilsen değil mi? Hani keçe yolda git olsan iki de dakika o kızlı gibi durup geçirersen geçen son 30 nitçe bollu dışı bula değil mi?
2: Aynı şuncaki saat kere bugün sonra geldi.
4: Yok de ona kalmaz. O zaman ne anı bilemem. Ulan iki kez deyim kolu da sokatı vardı. Ulupur üstü. Şuncaki ben yapıp oturttu. Yapıp oturttu.
2: İçem de ona kalmaz.
4: Değil mi? Sen uzun evi sinden başladı, kuzini, kaşını uçurup menge birinci gel başlayın sen.
2: Vay, tuhmat kılış çıkarıyla.
4: Yok deginç. Dükkanın malda her günü, bir günde 10 mertede otardın.
2: Abob da otken bu sam otkendir ben, lakin sizi görüşçün masu.
4: Ha, dükkanımı görüşçü otamdı ya.
2: Vay, vay. O zizem çay yolumu paylap oturarken sizde, ha?
4: Yok, prosta.
2: Çay nalin.

kuyarman bir unga bir bunga qarab, qo'ynimda bir yar, ko'nglimda bir yor. Hurmatli xotin-qizlar, mana shu yerga bir savol beramiz. Hurmatli erkaklar, mana shu ashula sizlarga yoqadimi? Shunchalik ko'pmi sizlar? Hurmatli xotin-qizlar, ko'rib qo'yinglar, kim yoqadi deb ha degan bo'lsa, hammasini ikkitadan xotini bor. Endi so'zni qarang. Biri-birisiga o'xshamas yoran. Ikkita xotin bir-biriga o'xshasa uylanib nima qiladi? Bittasi qiltiriq bo'lar, bittasi go'chgacha bo'lar. Kuyarman bir unga, bir bunga qarab. Olov olib ketmaganlaringga shukr qilinglar. Ana endi o'rtoqlar, yana bir ashula. Bu ashulani qarang. Dolana. Dolana, dolana, dolana, tog'dan o'sgan dolana, dolana, dolana, dolana, o'z yorini topa olmay

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Şimdi yine yeni nesayeti veremem. Boyağıyan kuru gene yok. Hakikaten hem. Bir strikede beton bilen gış kemiği türgeneyken ballar birçok sigaretlerden çekip gışlarına yön başlayıp birkaç eliyden latife etişi otursa bir strikeli yigit bir strikeli yigit de aldı ekeli ölmedirmiş. Bakara karateni körgen mi sen? Yok! Ha? Korsateye mi düptü? Mayla ha? Yenkeyip durgun düptü. Yenkeyip türgeneyken birlikte din bir lomnam bur urup etermiş ki gördün kinası da şunu kolumun amaçına kuruyordu. Buradan paralat kepti de ortana dikkat dikkat. Hemen iyi giyiner. Elektra çık, beton çık. Hama boyakçılar, şuvakçılar, haması büzüçüler, kuruçüler, haması toplan iyiler. Tak ortalar dikkat. Bizi strokemizde yenge kadım kedi. Mani yanımda turgan mana bu makaron okşagan ingiçkeden kegen yigit. Mana şu avtobüsçiki yapı osayam şık biter oradigen mana şu yigit. Politeknik institutunun strayitilini fakültetini bitirip bizge injiner bop keldi. Ozu karate boyçu Özbekistan çimpiyonu dübdü. Bollar, ya? Şu ya? Şu ya? Siz karateni bilesin mi dese? Ha, şugullengen ben dübdü. Kança şugullengen? Çorunu poyuz geçe. Korabeli vakkaçı ya? Bana şu gışı ikiye bolu verinçi. Markamat, şunu halas ederiz, şu da gışı kolu galip. Bıdaaay! Sözüge okşap torga etkenimiş ha kışta. Yok bre! Et tova! Üçte kışlayan bulasın mı? Koy! Şpak şpak şpak! Üstü gene üçte koyuylar. Şpak şpak şpak! Yok bre! Ne mi olarken dup duruşsa? Altıda kışlısıya kolunu tıkıvaptı ya oy! Bir prekültürel yigit varken, bir gün işe gelse üç gün dem alarken, ama premiyanı birinci bolu alarken. Uşa bolu yettes günü gelse, bollar hikaye akıl verişti. Eğer sen işe gelmedin, bir de böyle İnciler, karate işe gelen. Yengi stroykeni teyde armatüranın suğuru önüne gel tıkıp koydu dedip de. Haluki bolu, ya şimdi zor tamaşadan kaldın mı bana? Topuk yaptı. Aka, assalamu aleyküm. Mano atım hacı. Hacı, man keşe kim oldum? Siz batta anca priyomlar korsatmışsınız karate boyunca. Manga bitti priyom korsatıyın. Bitti priyom korsatıyın. Merhamet korsatışım mümkün. Lekin hafa bulmayız mı? Hafa bulsam. Hafa bulsam uşa. Ha boptu. 10 kişinin güvahlıkı otkizip. Ay, ay. Diyene gel. Kolunu üçü ikide kaşın ortasına. Ya tegipti ya tegimaptı o bosa. Gıp etip çükeneken bunu mu edilmiş? 15-20 minütte ölmesi özge geledi. Özge kese ayıp böyle bu kitayız ki priyomdu kit varımdı. Bir ay banisede yazmış. Bir ay baniseden çıkıp gelip incinirde tavuk dedi. Aka boşanla ne mi oldu? Bir de priyom korsatın dediyiz. Ben sizge priyom korsattım. 10 kişinin güvahlı gide. Anlamaya kaldım ha? Bunu anla bu mette yaşın tezliği de bulalım. Anlatıp boyu. Yine 10 kişinin güvahlı kod kazıp. Bıdaaay. 20 da yastıkta kisler azaptı. Çıktım. Cah şap tamangı üçü yapkenimiz. Koz delini bilicini. Ama cahlı çıkan kolunu arkasına kovaptı. Kolu da gelseğe oralı bir nasıl bak. Şöyle bak. Kanı şu incinerin ya. İncineriyle koşat. Kalk etti incinerin. Ya maşak o tüket dedim. 20 da su kumu turpak arkasından borsa. Otsa inciner bir krenini cömregini boşaltıp inkeyip su içi yapkenken onun havarı yok. Bu arkasından kep durup ne habar Haydar'dan dere yok. Gazdaki uğralı nasablan bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali! Ya! Diyenken uyan şılkı düştü. Cigiye saptı değil endirip. Bu onlar tamırını uçlap yüreğe kulak sabetse yüreğe kulak sabet tamırını uçlama. Saatin yiyem karama. Bu bir iki ayda uzge kemiyeli. Kesiyem etip koy, bu Japonski yemmez, Koreyski yemmez, Kitayski yemmez. Ozumuzda prostat kasım sattı külüçü ulan.
1: Hangama ustaları?

Kech. Ota, bolaga dedim. O'g'lim, mana bu qo'limdagi soatim to'xtab qoptimi deyman? Ha, bir ustiga olib yaxshilab tozalatib kelaymikin, ha? He, dada, xavotir olmang. Kecha men uni yaxshilab sovunda yuvib tozalab qo'ydim.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Az aşk.
2: Ha.
5: Kula ne yapsan mı?
2: Yok.
5: Böyle zaman yüge kevatken değil mi? Geyiği toktattı.
2: Ne mi bu gel biz bile pravamı op koydu demokçu musunuz?
5: Yok iştikken ağır geçeceğim yapın mı?
2: Ha.
5: Karazdan tüyaş boğuluyken. Bana bir şartı çüştüm de ömeğe karagin. Kuyam sen kimi topken bile zaman mı özürdün?
2: Hoş.

0: Yo'q, bilmayman aka, bilmayman aka deydi. Aman aytdim, shahar bosh gaisini kuyov bo'lamanmi? Bilmayman to'xtatding dedim.
1: Keyinchi.
0: Bilasanmi nima dedi? Unda aka, biz ikkalamiz bir-birimizga boji bo'larkanmiz dedi. Bo'ladimi?

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: Stolitsa 16 часов.
2: Markaz radiosi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, salamate Yoshi Caria! Toscanto che canta, qualco canta! Bravissimo Toscanto, la metto cambio le manto, bravissimo! Amico, targiamento!
3: Mamma, ci copia a provare mazzo? Cosa? Ma c'è la te?
2: Amico, prego, targiamento!
3: Per me?
2: Oddio, mamma mia, targiamento!
3: So che me! Buna tacıma gibi koyma hazır. Ya inne bayan sarı. Çetelli baba yendi uzun bulardım. Salam dedi de. Bunu uzun kov yapıradı. Kale ya. Ya. Topla var ama hazır. Kale ana aldınız bunu bir sıfır sen sabit duradı.
2: Zisuvini.
3: Suvini. İtalya'ya yetip var mıydı bu? Yongur yoksa kreskası yuğulup gidiyor. Ha. Bu seleğe çıkarılıyor topu. Sadde. Hayır. Bu 15'te olayım. Bana şakalar izleyen biraz. Tövbe. Böyle. Hürmetli mehman. Bana Toshkentimizde en muhteşem sarayda mehmansız. Uzbekistanlı hakkıdaki tasarruatları size gebre vereyim. Mesela uz Toshkentli güzel çayları, toyları, soyları, babayları, indiski çayları kullanırız. Yapırın kardeşlerimiz. Ha? Ulan ben bu zahide okuruz. Yapırın.
2: Amigo, ne panik mai.
3: Ama İtalyanı Özbeci gebriyordum ben. Bazı İtalyanca gebriyordum ben. Tövbe.
2: Sana şu misli İtalyan tırnağı. Cüda ağır tırnağı. Ulan bunu daha başlaşalım.
3: Senior.
2: Si.
3: Senior.
2: Si.
3: Sile ne demek hepsine? Si diyanı İtalyanca ha diyen manalı bildiren. Doğru şimdi jilen sorayım ben. Şu gaffa etmeyi başa yapalım.
2: Bravissimo! La metto Toscanto, bravissimo! È strada carnavale?
3: Ah, carnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Carnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashullarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarqalar ento. Qarqalar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarqa ham debitsit hammasi Marg'ilonga pir uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svitok. Gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kabinetda ento, sibirento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
4: Gulga o'xshar shahnozalar, shahnozalar. Birbirinden güzel bulup davranlar ki.
3: Vay o vazindaki.
4: Şahnazeler, şahnazeler.
3: Bunu mellettiniz. Kayıl kaldı mı bir pız? Ha gülens. Gülüşünü karayın bunu. Hoş.
2: İtalyalı mihman ben sen Toshkent ilime teşhik tutacaksın. Sen de sizin akışınıza kalmadı ya.
3: Ben sizin mihman başlık izlerle kaçan bunu geldim.
2: Kaçtan bunu geldi.
3: En zatlı mihmanım ben ne kadar zeki miydi o yağı ya.
2: Ne kadar ki giyen bu sen hazır defitsit.
3: Defitsit alıp giyiyor. Bu ne kadar zeki miydi o. Şimdi hazır
2: ben o. Sen çıkar iş giyip çıkma gelip.
0: Hangama ustaları.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Xaridor dorixonaga kirib, "Kechirasiz, muzni qaytarib olib keldim. U yomon ekan, erib ketyapti."

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, e sizdami? To'yimiz bo'lganiga bugun 2 yil bo'ldi.
3: Ha, ozoda esimda. O'zi ham to'yimiz zo'r bo'ldi-da. Zo'r o'tganda o'zi ham boru, to'yimiz hammani og'zida anchagacha gap so'z bo'lib yurgan.
1: Ha, juda ham zo'r bo'ldi-da. O'zingizdan o'zingiz ashli etib o'ynab ketganingiz esizdami? Mana u ham mayli. Anaqa menga qarab, "Sen o'zi kimsan?" deganingiz-chi?
3: Endi o'sha kuni baxtimiz uchun ko'proq ichvorganman-da.
1: Yo'q, sizga sabab bo'lsa bo'ldi. İçə orasız. Bayram bulsayam içəsiz, bulmasayam içəsiz. E, toba, ortağızı kursayızım sizgi bittə bayram, ha?
3: Yəndi, ozaş, bizi bir-birimizi kursay, o kursam bu kitamızdı.
1: Nəməgi manı kursayız, içməyisiz?
3: Çünki səni kursam bayram məz, azab olad, azab.
1: Nəmə?

0: حسة حسة حسسة Abdurrayim ichkisini sartaroshga obardi. Dedi sochin olib qo'ying, keliningiz yubardi.
1: Abdurrayim yer tepib bosh uradi qoyaga. Nima uchun o'g'ilcham o'xshabdi ham soyaga?
0: Hassa!
1: Hassa!